Kanun, mıtki saç kerov, bar zorak destun, deyinç besne rank, yegelen ansel, mıtki skor kerum.

0: Alo.
1: Bağırdız. Anışın gağırdı ya.
0: Oba.
1: Bir an gel neyse.
0: Hiç kanıyordun gerini. Oba.
1: Gago.
0: Gago can şamı kalışta.
1: Erkusa.
0: Ay şamı erkusa değil garoş.
1: Şat şat gör zamiyatta vektör öpkeneli.
0: Evo taş öpkeneli. Zamiyatta şamı kalışta.
1: İnçanım var.

torrama, başçı uzun sere sırtıças, her ana, vans karole, kose vaçkera, morana.